0: Bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
1: Elf Uhr
2: Non-Random Radio.
1: 12 Uhr
3: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
1: 14 Uhr
4: Programm im Austausch. Kostproben von Sendungen anderer freier Radios.
1: 15 Uhr
0: Abenteuer altern.
5: Damit es jetzt klar ist, wir holen Santo.
1: 18 Uhr
6: Kulturschiene am Freitag.